Ya, alo, sisi medilik, sedikit radio, extrakan olamalı ben kafi setten, sisi nila plasanta radio, bedankt.

Radohlak, Radohlak. Oyun, stop dış metru onun da spell. Ben yazdırıyor links genug. Kemi firin, halak firin.

Radohlak, Radohlak. Oyun, stop dış metru onun da spell. Ben yazdırılık genug. Kemi firin, halak firin, sevil.